0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli dostlar. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında huzurunuzdayız. Ben mikrofonlar başında Şevke Çakır ve stüdyoda teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Vili Galıbuf'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız değerli dinleyiciler. Ve her zaman dediğimiz gibi gününüze renk, gününüze mutlu katmakta kararlıyız efendim. Nasıl mı? Sunduğumuz güzel konularla ve hele hele seçtiğimiz güzel türkülerle birlikte. Evet, ilk türkümüzü Vili Galıbuf seçti. Çok güzel bir ismi vardır türkünün. Ahmet Yusuf söyleyecek. Topalacık Fatme diyecek.

sevgili dinleyiciler, umarız Willy Galabuf'un seçtiği türküyü beğenmişsinizdir. Ben şahsen Ahmet Yusuf'un sesini ve türkülerini çok beğeniyorum. Aslında beğenmediğim ses sanatçımız yoktur zaten. Her birinin yeri, sesi başkadır değil mi? Bu konuda sizlerden de görüş ve efendim yorum bekliyoruz. Sizin de seçtiğiniz sanatçılar vardır. Bugünkü konumuza gelince, efendim Salı günü de belirttiğimiz gibi, duyurduğumuz gibi bugün genç bir konuğumuzu efendim stüdyomuzda ağırlayacağız. Kendisi Şume'nin Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet. Bize böyle tanrı misafirimiz hali geldi. Kapımızı çaldı. Biz de kalbimizi, stüdyomuzu açtık ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Ama ne tesadüf ki tam sizler için hazırladığımız mektup kampanyamıza katılan dinleyicilerimiz için, dostlarımız için hazırladığımız hediyeleri dizerken kendisi kapımızı çaldı. İlk hediyemizi ona sundu zaten. Tanya Blagova belirtmiştik Salı günü. Bugün onunla yaptığımız röportajı dikkatinize sunacağız. Ama her şeyden bahsedeceğiz. Bugünkü gençlerden, güzel köyü Zagoriçe'den, orada başlatılan ve gerçekten böyle övgüye şayan efendim bir girişimden de bahsedeceğiz. Köyde folklor grubu düzenlenmiş, folklor grubu yapılmış ve hep gençlerden oluşmuş. Ve burada da altını çizerek belirtiyorum. Bunu Tanju Ahmet daha sonra röportaj bittikten sonra söylemişti. Bizler tabii ki röportajı yayınlayacağız. Folklor grubunda yer alan kızların efendim takımları, don yelek takımları köyden bir kadının sandığından çıkarıp, çeyiz sandığından çıkarıp bağışladığı don yeleklermiş. Gerçekten bizim şıp dediğimiz ve çok güzel, kızlarımıza çok yakışan don yelekler aslında. Ama şimdi yavaş yavaş Şume'nin Zagoriçe köyüne giderken Tanju Ahmet'le röportajımızı sunmadan gelin şimdi Şumen Tiyatrosu nezdinde kurulan folklor grubuyla birlikte Emine Enverova seslendirsin ve ufak ufak karınca ninni yavrum ninni desin.

0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Üstelik de çok genç ve çok uzaklardan geldi. Şumen'in Zagoriçe köyünden genç ve uzun zamandır bizi dinleyen, bize mektup gönderen Tanju Ahmet bir gün bir sabah kapımızı çaldı ve deyim yerindeyse Tanrı misafiri olarak kendisini ağırladık ve stüdyomuza davet ettik. Tanju Ahmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok değerli Şevke Çakır Hanım. İlk önce tüm Bulgaristan Radyosu dinleyicilerine ve ardından sizlere de merhabalar diyerek bugünkü röportajımıza başlamak istiyorum. Sofya'ya gelir gelmez hemen Bulgaristan Radyosu'nun binasında kendini buldum. Ve ne mutlu bana ki yıllardan sonra bunun hayalini kurdum. Buraya geldim ve sizlerle bugün görüştük. Ve en önemlisi de bugün canlı yayın yapıyoruz.
0: Peki neden Bulgaristan Radyosu'nun hayalini kurdun? Çok mutluydun radyoya girdiğinde, neredeyse dilin tutulmuştu. Galiba biraz da rahmetli dedene borçlusun.
1: Evet, daha küçük yaşlarımdan rağmen rahmetli dedemin sayesinde ben radyoya sevgiyi...
0: Öğretmen dedeyi altını çiziyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Onun sayesinde ben radyoyu sevdim, sizleri sevdim ve... O günden bugüne ben radyoyu dinliyorum ve hiçbir zaman kaçırmadan radyonun başındayım. Günde 3 defa.
0: Zagoriçe köyüne geçmeden biliyorum Şumen'in Zagoriçe köyü küçük bir köydür.
1: Evet, evet.
0: Geçmeden önce peki radyo senin beklentilerini karşılayabiliyor mu?
1: Evet. Radyo ilk önce sunduğunuz haberler, ardından yaptığınız güzel röportajlar. Ve en önemlisi de yayınladığınız o yerli ses sanatçılarımızın birbirinden güzel türküleri gerçekten gönlümüze taht kurmaya devam ediyor. Şahsen benim gönlüme de çok taht kuran ve sevgiyle dinlediğim yerli türkülerimden hiçbir zaman vazgeçmemişimdir.
0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, burada müjdemizi de veriyoruz. Sizler mektup kampanyamıza katıldınız. En ilginç program, röportaj, yayın hangisidir sorusuyla bizler bir mektup kampanyası düzenlemiştik 2025 yılının sonunda. Ve sizden çok güzel mektuplar aldık. Hepsini okuduk, değerlendirdik. Artık hediyelerimiz yolunda. Çok sağ olsun bizim şefimiz Tanya Blagova, Tanju Ahmet'e de bizzat hediyesini sundu. Böyle çam sakızı çoban armağanı deyim yerindeyse, ama bizler de böyle hediye kampanyamıza başlangıç, start vermiş olduk. Şimdi sevgili Tanju Ahmet, Zagoriçe köyüne gelince, sen Zagoriçe köyündesin, biraz evet, seni tanıyalım. Zaman zaman böyle dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Düğün kampanyası, düğünler başlayınca bizim kameraman Tanju Ahmet yine iş başında diyoruz. Ama onun dışında Zagoriçe köyü nasıl bir köy?
1: Şimdi Şevki Hanım, köyümüz az önce de bahsettiğiniz gibi büyük bir köy değil. Küçük bir köyümüz var. İnsanlarımız genellikle tarımla çalışıyorlar. Geçim kaynakları tarımdır, hayvancılıktır. Sizler de zaten Yollar Köy'den de Geçer programında sık sık
0: ele... Orada değerli bir Mustafa Bey var.
1: Evet,
0: büyük bir hayvan, at çiftliği var.
1: At çiftliği ve hayvancılıkla da uğraşan bir insanlar, kendileri tarımla da uğraşıyorlar. Köyümüzde gençlerimiz var ama şu anda malum finans konularına gelince gençlerimiz hepsi yurt dışında çalışıyorlar. Gençlerimiz parmaklı sayılıyor şu anda köyümüzde.
0: Peki senin köyü terk etmemen için bir neden var mı?
1: Köyümü terk etmemek için nedenim yok. İlk önce köyümü seviyorum, insanlarımı seviyorum ve en önemlisi de işim benim köyümde. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum ve herkes bana demişti köy yerinde fotoğrafçı olmaz ya da köy yerinde fotoğraf stüdyosu İş yapmaz demişlerdi. Ama ne mutlu bana ki ben artık 10 yıldan beri bu işle uğraşıyorum ve köyümde de bu işi yapıyorum. Halkıma hizmet etmekten gerçekten mutluyum.

0: Şimdi senin kameraman, fotoğrafçılık derken bizler çok acı bir, acı ve neredeyse her gün programlarımızda yer verdiğimiz bir konuya bağlıyoruz. Gurbet konusuna,
1: Evet.
0: gurbetçilere ve her zaman söylüyoruz. Bizim gurbetçiler Mayıs ayının sonundan itibaren köye dönüyor ve Eylül ayının sonuna kadar nişandır, düğündür o zaman yapılıyor. Diğer aylarda
1: Aynen.
0: yapılmıyor ve işte kampanya başlıyor. Gençler muhakkak o

0: Ve gerçekten insanların gidişatını böyle görüyoruz yani şu anda. Düğünler eskisi gibi daha çok küçük yerlerde olmaya başladı. İnsanlar durumlarına göre bu işleri yapıyorlar.
1: Sorun şuydu, şöyle de sorabilirim. Düğünlerini yaptığınız gençler nişandan, düğünden sonra eşinin nişanlısını alıp Avrupa'ya gurbete
0: yoluna düşüyorlar.
1: Peki o gençlerimiz günün birinde o çok sevdiği köyüne, memleketine dönecek mi sence?
0: Bence dönecekler.
1: Umutlusun.
0: Umutluyum. Umutluyum bunun için ve döneceklerine de gerçekten umutluyum ve inanıyorum.
1: Şimdi reklam yapmıyoruz.
0: Evet.
1: Mesela geçen sene Mayıs'ın sonundan Eylül'ün sonuna kadar sizler kaç düğüne katıldınız?
0: Şimdi tam olarak sizlere ben adet verirsem belki yalan olur ama toplam bir 50'ye yakın biz etkinlikte bulunduk. Yani bu etkinliklerin içine sadece düğün değil. Örneğin nişan törenlerimiz,
1: kınalar,
0: malum biz Deli Orman bölgesi olduğumuz için bunlar her yerde farklı oluyor. Ama bizim bölgemizde, yöremizde diyeyim bari demek gerekirse sadece düğünler değil. Mezuniyet baloları, işte ufak çapta bir doğum günü partisi, bunlar da devam ediyoruz. Yani sadece düğün etkinlikleri değil.
1: Küçük köy dedin, gençler Avrupa'ya gidiyor malum. Ama siz küçük köy olmasına rağmen diğer büyük köylere meydan okumuşsunuz ve bir folklor grubu kurmuşsunuz. Hadi ondan da bahsedelim.
0: Evet, artık bir ay olacak. Biz köyümüze gençlerimizle bir folklor grubu kurduk ve adını Çoban Nasıf Köyü Folklor Grubu dedik.
1: Yani, Çoban Nasıf sizin köyünüzün eski adı.
0: Türkçe ismi olan köyümüzdür. Ve uzun yıllardır ben bunun hayalini kurmuştum. Günün birinde acaba bizim köyümüzde biz bir folklor grubu kurabilir miyiz? Ve gençler de bana el verdi, kulak verdi. Onlara teklifim şöyleydi. Gençler, gelin hep birlikte bir folklor grubu kuralım. Ve bizler de diğer köyler gibi eğlenelim, neşelenelim. Ve bir yerde bir şey olursa bizler de katılalım. Halkın arasında kendimizi gösterelim, köyümüzü temsil edelim. Ve onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Yaklaşık 15 çocuğumuz şu anda, yani 18-17 yaş kızı olan. Şu anda 9 tane 8 kızımız var grubumuzda.
1: Maşallah.
0: 4 tane de erkek çocuğumuz var. Onlara başlangıçta sözüm şöyleydi. Gençler, gelin biz kendimizi ilk önce kendi köyümüzde gösterelim. Kendi halkımıza tanıtalım ve onlar bizi görsün. Onlar da razı geldi. Ve hemen bizler halel acele işe başladık. Bir ayın içinde, Ramazan bayramına bir aya kala ben onlara çok sıkı bir çalışma yaptım. Provalarımız, çalışmalarımız sayesinde ve sonunda gerçekten çok güzel bir program geçirdik, yaptık ve halkın beğenisini de kazandık. Gerçekten herkes mutlu oldu.
1: Komşu köylerden talep geldi mi?
0: Tabii ki de. Yani yan köyümüz Braniçovo.
1: Evet, o büyük köy.
0: Büyük köy. Sretkovets'ten çok misafirlerimiz vardı.
1: Oradan da çok değerli dinleyicilerimiz var Sretkovets'ten.
0: Evet.
1: Buradan selam olsun.
0: Grubumuzda biz şu anda 3 tane saz ustamız var.
1: Oh maşallah, sizin köyden.
0: Evet. Birisi de babamdır kendisi.
1: Buradan selam olsun.
0: Buradan ona çok selamlarımı gönderiyorum. Sinan Ahmet
1: dede ismi.
0: Dede, evet, o benim.
1: Anladım.
0: Soy ismim. Darbukacımız var. Şimdi yeni bir üyemiz daha olacak. Biz şimdi Yonika diyoruz ama Ork çalan bir arkadaşımız.
1: Ben itiraf ediyorum, Ork karşı biraz böyle tereddütlüyüm. Yani pek kabul etmiyorum. Çünkü Ork bence müziğin biraz o eski sazın, o eski türkünün güzelliğinden bir şeyler alıyor. Ama olsun, siz bunu
0: yani
1: bu yolda devam edin böyle.
0: Bu instrumentalleri daha çok hazırlarken Bulgaristan Radyosu'nda yayınlanan türküleri esinliyorum.
1: Hangi türküleri seçtiniz bayram
0: Şimdi,
1: için?
0: Şimdi buradan çok değerli saz ustamız Fahri Nur'un sesinden yayınlanan Bugün Bayram Günüdür türküsüyle genç arkadaşım Deniz Mustafa onu seslendirdi.

0: Onun türküsüyle konserimize başladık. Dedim ki Deniz, sen bu türküyle programımıza açılış yapacaksın, halkımızı karşılayacaksın. O da razı geldi. Sağ olsun buradan. Fakri Nur bizleri dinlerse ona da
1: Dinliyor,
0: buradan
1: dinliyor
0: kucak
1: zaten.
0: dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Deli Orman'dan Rodoplara bir
0: Rodoplara
1: köprü
0: köprü
1: kurmuş
0: yaptık.
1: oluyoruz.
0: Mekik dokuduk diyelim.
1: Evet.
0: Aynen öyle oldu. Ardından bir tane kızım yanıma geldi. Orada üyede olan bir kız şöyle dedi. Abi dedi, ben dedi rahmetli Kadriye Latif'in türküsünü seslendirmek istiyorum dedi. Dedim maalesef artık türkü sırasına biz başkayı aldık. Ama önümüzdeki bayram dedim seni çalıştıracağım. Sazlar eşliğinde sen Rodoplar Bülbülü olan Kadriye Latifova'nın güzel türküsünü söyleyeceksin ve icra edeceksin.
1: Baya böyle bir ciddi
0: Ciddi.
1: yapmışsınız.
0: Evet.
1: Ciddi çalışmalar yürütmüşsünüz. Peki çocuklarımız okuyor mu, çalışıyor mu?
0: Grubumuzdaki olan çocuklar hepsi öğrenci.
1: Sizin
0: Belediye, evet, Kavulinova.
1: Kavlinova'ya, oraya okula
0: Evet,
1: gidiyorlar.
0: bir kısmı Kavulinova Belediyesi'nde okuyor. Bir kısmı da Şumen'de. Şimdi biz
1: Ama
0: bölgenin
1: provalar için geliyorlar.
0: hafta sonu, işte bugün sabah saatlerinde bile bana işte mesaj gönderdiler sosyal medya üzerinden. Cumartesi günü saat kaçta toplantımız? Yani onların heyecanını ben gerçekten okuma evine gider gitmez hissediyorum. Yani bizim provalarımız okuma evinde orada gerçekleşiyor. Yani girdiğimiz zaman o enerji çok farklı Şevki Hanım.
1: Köy halkı nasıl karşıladı
0: Çok
1: peki?
0: sevindi ve ben de zaten konsere start vermeden önce halka şunu döndüm ve sordum. Değerli halkımız, kıymetli seyircilerimiz.
1: Biraz böyle milletvekili gibi konuştun şu anda, ellerini de böyle
0: Evet.
1: yani seçim kampanyasına böyle gönderme yaparak.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani yakışır bir şekilde olması gerekli olduğunu düşündüğüm için böyle döndüm halka karşı. Dedim ki daha önce bizim köyümüzde folklor grubu veya böyle türkü söyleyen gruplar var mıydı? Tabii ki de ben daha çok yaşlılarıma, benden büyüklerime seslendim bu konuyla ilgili. Onlar da dediler vardı. Yani yıllar önce bizim köyümüzde de bir folklor ekibi varmış. Aynen bugün bizim yaptığımız gibi. Sazlar eşliğinde, darbukalar eşliğinde ve arkadaki toplumla, toplulukla birlikte.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Buradan bu işi yapmak isteyen, cesaret bulamayan, başka köylerde 3-4-5 genç belki böyle folklor grubu yapmak istiyor ama bir cesaret toplayamıyor. Neler söylemek istersin?
2: Şimdi yorumlarımız çok oldu. Bu konserin ardından işte örneğin dolay köylerden bayağı bir mesajlar aldık. Tebrik mesajları dışında. Şöyle bir konuya da parmak bastık biz bir arkadaşla ilgili. Yani yaptığınız şu anda bizim belediyemizde şu anda sadece bizim köyümüzde bir folklor grubu var.
1: Sizin belediyenizde kaç köy var?
2: Kavulino tam olarak şimdi sizlere sayı veremeyeceğim ama.
1: Ama bir 10 tane vardır.
2: 20'ye yakın vardır belki de. Şu anda tam olarak
1: tek
2: sizlere.
1: Tek sizin köyde folklor grubu var.
2: Şu anda bizim köyümüzde Çoban Nasıf Köyü'nde, Zagoriçe Köyü'nde belediyemizde biz folklor grubu kurduk.
1: Yani biz Bulgaristan Radyosu olarak seni bizzat kutluyoruz. Böyle
2: teşekkür
1: bir
2: ederim.
1: Girişime imza attığın için böyle hem köy halkını sevindirmişsin hem de o gençleri bir araya getirmişsin. Şimdi Tanju Ahmet şöyle, ben konuşmamızın başında söylemiştim. Çok güzel mesajlar bize yazıp gönderiyorsun. takişet@benere.bg elektronik postamıza bir gence yakışan şekilde. Hem kampanyamıza, mektup kampanyamıza katılmıştın. Arzu Mustafa'yı bizim veteriner doktorumuza anlatmıştın. Ama asıl Tanya Blago'nun gönlünü fetheden bu 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü için senin yazdığın mektup. Şöyle başındaki birkaç cümleyi okuyabilir misin? Ve neden bunu okutturuyorum? Bizim gençlerimiz çok iyi dinlesinler lütfen.
2: Evet. Şevki Hanım, ben buradan Tanya Blagova Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizzat stüdyoya girmeden önce hediyeyi onun elinden aldım. Ve sağ olsun gerçekten beni o kadar sıcak karşıladı ki yani tarifi
1: öyledir,
2: yok.
1: Öyledir Tanya Blagova. Ve önceden de söylemiştim, bu mektup kampanyasını başlatan, fikrini veren aslında Tanya Blagova.
2: Buradan
1: gerisi zaten kolay geliyor.
2: Tebrik ederim kendisini ve tüm ekibinize de sonsuza dek sevgilerimi, saygılarımı ve başarıları diliyorum. Ve
1: sen de zaten sevgi, saygı derken böyle çikolatalarını, tatlılarını almışsın, gelmişsin.
2: Çam sakızı, çoban armağanı.
1: Bizim Türk kahvemize de eşlik ettin.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet.

0: İzninizle ben mektuba kendi sesimle, kendi dilimle başlamak istiyorum. Sevgili Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Ekibi, ben Tanju Ahmet. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nün kutlarken sizlere en içten selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Ana dili bir insanın doğduğu andan itibaren ruhuna işleyen, kalbinde ve hafızasında taşıdığı en değerli hazinedir. Türkçe bizim için sadece konuştuğumuz bir dil değil. Tarihimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin ve aile bağlarımızın sesi, kimliğimizin en değerli yansımasıdır.
1: Evet, bunu neden okuttum Tanju? Şimdi sen geldiğinde nasıl sorular soracağım diye sordun. Tanya Blagova'da özellikle ne konuşacağınız diye sordu. Stüdyoya girerken zaten ne konuşacağımızı ne ben ne sen biliyordum.
0: Evet.
1: Ama şu dikkatimi çekti. Hiçbir tereddütsüz, hiçbir yerde hata yapmadan Türkçeyi o kadar güzel konuştun, o kadar güzel anlattın ki böyle hayran kalmamak elde değil,
0: evet,
1: diyerek evet, darısı herkesin başına. Ne yazık ki Türkçe elden gidiyor. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor.
0: Belki de Bulgaristan'da yaşıyoruz. Malum dilimiz, yani konuştuğumuz dil Bulgarca. Ama ben dilimin daha çok Türkçe'ye yatkın olduğunu bunu fark ettim gerçekten.
1: Evet, herkes dinlesin, duysun. Şimdi selam gönderiyoruz sevgili Zagoriçi köyüne.
0: Evet.
1: Başta annenize.
0: Annem Melekşen, babam Sinan. Bir tane dedem kaldı, Ahmet, benim soy ismimi yöneten kişi. Ona da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buradan tüm sevenlerime, beni dinleyenlere, Bulgaristan Radyosu ailesi ekibine sevgilerimle saygılarımı.
1: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, gerçekten çok güzel, çok ben bizzat çok mutlu olduğum, yani büyük onur duyduğum bir röportajın sonuna geldik. Ben Zagoriçi köyünden Tanju Ahmet'i yıllar önce tanımıştık. Şumen Radyosu stüdyolarında tanışmıştık ama o zaman çok gençti. Daha okula gidiyordu ve böyle yıllar sonra bizim stüdyomuza geldiği için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yolun açık olsun genç adam.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Gerçekten bugün burada bulunduğum için o kadar mutluyum ki bunları sizlere tarif edemem. Buradan tüm dinleyenlere tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı ve esenliklerimizi diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bulgaristan Radyosu var oldukça türkülerimiz, haberlerimiz, röportajlarımız hiçbir zaman kaybolmayacak. Hoşça kalın.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, söz verdiğimiz gibi Şumeniz Zagoriçe köyünden genç dinleyicimiz ve genç dostumuz Tanju Ahmet'le yaptığımız röportajı dikkatinize sunduk. Sağ olsun Veli Galabov, böyle birbirinden kendisiyle birlikte güzel türküler seçtik. Bu röportajı süslemeye çalıştık ve tabii ki Şumen Folklor Grubu, daha doğrusu Şumen Tiyatrosu nezdinde kurulan folklor grubunun seslendirdiği türkülere ağırlık verdik. Ne de olsa Tanju Şumen bölgesinden geliyor. Kendisiyle uzun uzun sohbet ettik. Tatlı yedik, tatlı konuştuk. Türk kahvemizi içtik. Çikolatamızı arkadaşlarımızla paylaştık. Ve önemli konulara parmak bastık. Sizin de dikkatinizi çektiyse lütfen bize yorum ve efendim görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Böyle bir gencin böyle güzel düşünceleri

olduğu için, hele hele Türkçe konusunda böyle güzel sözler sarf ettiği için kendisine teşekkür ederim efendim. Dedikten sonra sırada türkülerimiz var. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarken, gününüzün aydın, gününüzün hayırlı olması dileklerimizi iletiyoruz ve güzel bir türküyü sizlere armağan ediyoruz. Orhan Selim ve Müren Küçük ikilisi seslendirecek, aman aman Hacerim diyecek. Hoşça kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Öğle yayınımızda haberleri ve Sayın Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programını dinleyebilirsiniz. Haber merkezince hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Tanya Blagova mikrofon başında. Önce haberlerin özetleri. Seçim kanunu değişikliklerinin onaylanması üzerine Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlerde seçim sandığı sayısı kısıtlaması kaldırıldı. NSEİ verilerine göre ülkedeki iş ortamında iyileşme, enflasyon oranında ise düşüş kaydedildi. TUNA seviyesinin rekor düzeyde düşük olması birçok soruna yol açıyor. Şimdi ayrıntılar. Seçim kanunu değişikliklerinin Halk Meclisi'nde ikinci okumada onaylanmasıyla Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlerde diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarının dışında en çok 20 seçim sandığının kurulması kısıtlaması kaldırıldı. İlerici Bulgaristan, DPS, Demokratik Bulgaristan ve Prodoujava Promiana'da kısıtlamanın kaldırılması için evet oyu kullanırken GERB, SDS ve Vazıraj da ne hayır oyu kullandı. Mecliste onaylanan değişikliklere göre Merkez Seçim Komisyonu sandık kurulu üyeleri eğitiminin organizasyon ve verilmesini üstlenecek olan eğitim birimi kuracaktır. BTA'nın aktardığı haberde Vazrajdane Partisi'nden Peter Petrov'un sandık kurulu üyeleri için ortaokul eğitimi zorunluluğunun getirilmesi önerisi kabul edilmedi. Bulgaristan'da genel iş ortamı endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %16,8 seviyesine yükseldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSEİ verilerine göre endeks sanayi ve inşaat sektörlerinde artış gösterirken hizmet sektöründe geriledi. Ülkedeki iş sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar iş gücü yetersizliği ve belirsiz ekonomik ortam olmaya devam ediyor. Girişimcilerin çoğu önümüzdeki 3 ay içinde satış fiyatlarında değişiklik beklemiyor. Sanayi sektöründe iş ortamı göstergesi unsuru 1,1 puan artarak %17,2'ye yükseldi. İnşaat sektöründe ise iş ortamı göstergesi 4,5 puanlık artışla %15,6 seviyesine çıktı. Ticaret sektöründe endeks Haziran ayındaki %27,3 seviyesinden %27,2'ye gerileyerek neredeyse değişiklik göstermedi. Hizmet sektöründe çalışan girişimciler iş ortamı endeksinin 2,8 puan azalarak %7'ye düştüğünü açıkladı. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı ön tahminlere göre Bulgaristan'da yıllık enflasyon Temmuz ayında %4,4 seviyesine geriledi. Bu oran Haziran ayına kıyasla %1'lik düşüş anlamına geliyor. Duna Nehri'nin Bulgaristan topraklarında bulunan bölümünde su seviyesi düşük kalmaya devam ediyor ve bu durum nehir taşımacılığını zorlaştırıyor. Duna Nehri Araştırma ve Bakım Ajansı nehrin kritik noktalarının birçoğunda seyri sefere yönelik kısıtlamaların uygulandığını bildirdi.

0: verildi. 30 Temmuz itibariyle su seviyesinde bir önceki güne göre durgunluk veya 2 santimetreye varan sınırlı düşüşler kaydedildi. BTA'nın aktardığı haberde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi su temin bölgelerini besleyen kuyulardaki debiyi azalttığı için nehir seviyesinin düşmeye devam etmesi halinde su temininde sorunların yaşanabileceği belirtildi. Suyun sıcaklığı ise 24,7 derece olarak ölçüldü. Tuna'nın 10 yılların en düşük su seviyesine ulaşması nedeniyle Kozluğu Nükleer Elektrik Santrali'nde nükleer ünitelerin güvenli ve kesintisiz işletmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alındı. Tarihi ölçüde düşük olan su seviyesi nehir taşımacılığına ciddi darbe vururken gemi seyri seferi neredeyse durma noktasına geldi. Oluşan durum balıkçılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Sınır polisi sabah saatleri itibariyle Kapitan Andreevo ve Kalotina hudut kapılarında trafiğin yoğun olduğunu bildirdi. Türkiye ile sınırdaki Kapitan Andreevo kapısında binek araç giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor. Sırbistan'la sınırdaki Kalotina kapısında da hem giriş hem çıkış yönünde binek araç trafiğinin yoğun seyrettiği aktarıldı. Son 24 saat içinde meydana gelen 25 ağır trafik kazasında hayatını yitiren olmadı, 37 kişi yaralandı. Temmuz ayının başından bu yana toplam 718 ciddi trafik kazası kayıtlara geçti. 52 kişi hayatını kaybetti, 906 kişi yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ölenlerin sayısı 37 kişiyle arttı. İtfaiye güvenliği verilerine göre son bir günde ülke genelinde 143 yangın söndürüldü. Çoğu yangının konutlarda ve taşıt araçlarında çıktığı, ölen veya yaralananların olmadığı bilgisi aktarıldı. Yüksek hava sıcaklıklarına rağmen Kırcalı'da şimdiye kadar tek bir orman yangını bile çıkmadı. Kırcalı Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Antoaneta Stoyanova, BNR Kırcalı muhabiri Vala Postolova'ya konuşurken, geçen yılın ilk yarısında bölgede kayıtlara geçen toplam 13 yangından %90'ının insan ihmali sonucu meydana geldiğini hatırlattı.
1: От началото на месец юни са извършени на места, където има висока посещаемост, но които са проведени инструкции на повече от 340.
0: Haziran ayının başından bu yana 73 denetim gerçekleştirildi. 346'dan çok gerçek kişiye güvenlik talimatı verildi. Vatandaşların farkındalığı artmazsa eğer kurum ve kuruluşlar tarafından harcanan çabaların hiçbir önemi olmaz. Bu yüzden duman veya alev fark eden herkesi bir an önce 112 telefon hattına ihbar vermeye çağırıyoruz şeklinde konuştu Stoyanova. Değerli dinleyiciler, hafta sonunda güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklıklar bu saatlerde 31 ile 36 derece arasında değişiyor. Hafta sonuna gelince ise yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Gün içinde güneşli hava görülecek. Doğu ve kuzeydoğudan hafif yer yer ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ile 36 derece arasında değişecek. Karadeniz'de güneşli hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıklar 25-30 derece arasında. Deniz suyunun sıcaklığı ise 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde hava güneşli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 26 derece. 2000 metrelik rakımda ise 18 derece civarında olacak. Güneşli ve sıcak hava etkisini pazar günü de sürdürecek. En yüksek sıcaklıklar 33 ile 39 derece arasında, deniz kıyısında ise 29-32 derece olacak. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktardık. Yayınımız Sayın Vedat Ahmet'in sunduğu

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Cennetliklerin selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'ın cennetliklere hitap ettiği selamla selamlıyorum. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah da muvaffak kılırsa bundan da bahtiyar olacağız. Cenab-ı Allah'ın muvaffak kılması yani başarılı kılması önemli. Yoksa biz çok çabalarız, çok gayret ederiz ama Cenab-ı Allah sonuçta tevfiki vermezse, yani başarıyı vermezse bizim çabalarımız büyük bir sonuç elde etmeye sebep olmaz. Onun için her zaman tevfik Allah'tandır diyoruz ama çaba da bizdendir, gayret bizdendir diyoruz. Gayreti biz göstereceğiz. Tevfiği yani başarıyı Cenab-ı Allah takdir edecek. Bizim üzerimize düşen çabadır. Ve unutmamamız gerekiyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de size ancak çabanızın karşılığı vardır buyuruyor. Çaba göstereceğiz. Cenab-ı Allah onun karşılığını verecek. Ama karşılığını verirken başarıyı da verecek bize. Bir de üstüne Cenab-ı Allah hani هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي bu da Allah'ın bize verdiği fazla bir şeydir veya Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. Cenab-ı Allah her zaman üstüne katarak veriyor. Yani bizim gibi eksilterek değil de azaltarak değil de insanın yaptığı, ortaya koyduğu, sarf ettiği gücün, çabanın karşılığında muhakkak üstüne hani ikramıyla veriyor veya bahşişiyle veriyor. İnşallah Rabbim bizlere de bu doğrultuda güzel bir program yapmayı nasip etsin diyoruz tekrar. Ve bugünkü konumuzu duyurmak istiyorum. Ana konumuz, üzerine duracağımız konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu aslında. Defalarca belki bu stüdyoda farklı açılardan ele aldığımız bir konu. Cenaze konusu ve özellikle de cenaze namazı konusu. Tabi cenaze namazı deyince ölüm aklımıza geliyor. Ölümle bağlantılı bir konu. Ve bu Müslümanların Müslüman olmaları sonucunda birbiri üzerinde sorumlulukları. Yani birbirimize karşı olan bir görevimiz, sorumluluğumuz hatta haktır. Onun için cenaze namazı konusunu ele alacağız. Tabii cenaze konusu bir de cenaze namazı. Cenaze namazı müminin mümin kardeşi üzerindeki veya ona karşı son görevidir. Ama cenaze sadece müminler değil, gayrimüslimler, mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlara karşı da cenazelerle ilgili sorumluluğumuz var. O konuya da belki kısaca değineceğiz ama ana konumuz

0: Hasta oldum Allah'ım ve sağlığımın kıymetini anladım. Annem bana bakıyor. İyileşmem için dua ediyor. Sokakta yaşayan, kimsesi olmayan, hasta olmuş çocukları sen koru Allah'ım. Bir ismin şafi Allah'ım. Hastalara şifa veren sensin. Bütün hasta olanları ancak sen iyileştirirsin. Beni yeniden sağlığıma kavuştur Allah'ım. Kavuştur ki ben seni hoşnut edecek güzel işler yapabileyim. Sokakta yalnız başına kalmış çocuklara iyilik edebileyim. Amin.
1: Kıymetli dinleyiciler, bizler Cenab-ı Allah tarafından yaratılıyoruz. Kendi irademizle değil, irademiz dışında bu dünyaya geliyoruz. Ve irademizle, kendi irademizle değil de yine irademiz dışında zamanı gelince bu dünyadan göç ediyoruz. Ha belki diyeceksiniz bazı insanlar kendi iradeleriyle hayatlarına son koyarak da, son vererek de göç ediyor. Hayır, bu onların iradeleriyle değil, onların üzerinde de büyük bir irade var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın iradesi olmadan hiç kimse kendi canına kast edemez. Ha Cenab-ı Allah bunu insanın kendisini canına kastetmesini irade etmese, yani dilemese bu olmaz. Ama insan dilediği için, insanın iradesi olduğu için Cenab-ı Allah bunu hoş karşılamamakla birlikte insanın iradesine, yerine gelmesine vesile olmaktadır. İnsanın iradesinin tahakkuk etmesini, gerçekleşmesini sağlamaktadır. İşin böyle bir noktası var. Bu biraz felsefi oldu ama ölüm zaten felsefi bir olaydır aynı zamanda. Nitekim bütün felsefecilerin yaptıkları çalışmalara, bütün yeryüzündeki farklı dönemlerdeki düşünürlerin, mütefekkirlerin eserlerini okuduğumuzda biz onların hepsinin bir şekilde ölümle uğraştığını, ölümü anlamaya çalıştığını, ölümün hayatımızdaki yerini kavramaya çalıştıklarını görüyoruz. Ölüm haktır. Bu dünya ölümlü bir dünyadır. Bu dünya karar kılmak için, mekan tutmak için, ebediyen yaşamak için yaratılmamıştır. Bu dünya bir değirmen gibidir. Gireriz buraya, öğütürüz, çıkarız. Gireriz, çıkarız. Gireriz, çıkarız. Herkes gelir, gider. Burada kalan olmamış, bundan sonra da olmayacak. Ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin, ne kadar işte yapay zeka bir takım şeyler üretirse üretsin, ne kadar, her ne kadar ilim adamları işte insan ömrü şu kadar uzayacak, insan ömrü bu kadar ne kadar uzarsa uzasın, insan burada ebediyen yaşamayacak. Bir noktayı geldikten sonra Cenab-ı Allah'ın iradesiyle herkes bu dünyadan göç edecek. Gelen gider. Burada kalan olmaz. Milyarlarca kişi gitmiş, biz de vaktimiz geldiğinde gideceğiz. Önemli olan bu dünyadan giderken arkamızda hoş bir sada bırakarak gitmek ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde gitmektir. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak demek,

bu dünyadan sonraki hayatımızda, ahiret hayatımızda Cenab-ı Allah'ın ikramlarına kavuşmak demektir. Ama bu dünyadan Cenab-ı Allah'ın rızasından mahrum bir şekilde gitmek ise ebedi ahiret hayatımızı, karar yurdunu perişan etmek demektir. Orada Cenab-ı Allah'ın ikramlarından mahrum kalmak demektir. En önemlisi de Cenab-ı Allah'ın güzelliğini, cemalini seyretmekten mahrum kalmak demektir. Biz tabii birçok şeyler hayal ediyoruz. Cennetle ilgili.

yakışan şeydir. Bir Müslümanın ölümle yüzleştiği anda Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde yüzleşmesi son derece önemlidir. Bu mümin için böyle iken ölen kişinin arkasında kalanlar içinde o kişiyle ilgili bazı sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar aslında bizim de bir gün Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Allah'ın razı olduğu bir şekilde çıkmamızı sağlayacak şeylerdir. Bizler az önce de ifade ettiğim gibi insan olarak her insana saygı ile yaklaşırız. Çünkü her insan Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Yaradandan ötürü yaratılanı sevmek felsefesi bunu gerektirir. Dolayısıyla bir insan öldüğünde bunun Müslüman, gayrimüslim, dini şöyledir, şusu böyledir denmez. Eğer tanıdığımız, bildiğimiz birisi ise onun acısını paylaşırız. Buna da taziye diyoruz. Onun işte cenazesine gitme imkanı varsa cenazesine gidilir. Dinine, kültürüne vesairesine bakılmaz. Tanıdığımız komşumuzun cenazesine gidilir. Ama bu kişi Müslümansa, müminse burada ayrıca yani insan olmaktan başka bir takım sorumluluklarımız var. İnsani sorumluluklarımız bir, ekstradan bize imani sorumluluklar. Aynı inancı paylaşmamızın, aynı dini paylaşmamızın bize yüklediği sorumluluklar ve görevler vardır. Ve bu görevlerin arasında da cenaze namazını kılmak söz konusudur. Yani bir Müslüman kardeşimiz vefat ettiğinde onun için bizim son dini görevimiz Allah için ve Allah rızası için ona dua niyetiyle cenaze namazını kılmaktır. Ve cenaze namazını kılmak dediğimiz gibi bizim dini bir sorumluluğumuzdur. Hani böyle sadece cenazeye gidip de orada dikilmek yetmez. Cenaze namazını da kılmamız gerekir. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağım.

Değerli dinleyiciler, cenaze namazı bir taraftan ibadettir, diğer taraftan bir duadır. Yani ölen kişi için dua anlamına gelir. Ve Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu göstermektir. Onun için ne diyoruz? Allah için, Allah rızası için namaza, meyyit için duaya. Namazı Allah rızası için kılıyoruz. Namaz sadece Allah rızası için kılınır. Başka bir rıza için, başka bir amaçla namaz kılınmaz. Ama meyyit için, yani ölen kişi için duaya. Tabii ondan sonra da er kişi, hatun kişi için o ayrı, kadınsa kadın, erkek ise erkek diye onu da belirtiriz. Ve onlar için, yani vefat eden kişi için Allah'tan bağışlanma isteriz. Allahümme ağfir li hayyina ve meyyitina diye başlayan dua mesela onu, odur. Ya Rabbi, Allah'ım, bizim dirimize de ölümüze de rahmetini ver, yani bağışla, mağfiret eyle diye başlayan dua. Küçüğümüze de, büyüğümüze de, kadınımıza da, erkeğimize de vesaire diye devam eden dua. Yani cenaze namazı aslında budur. Ama cenaze namazının anlamı, evet, bir namazdır, bir duadır, bir bağışlanma dileğidir. Ama bundan da çok öte, derin anlamlar taşıyan bir Cenab-ı Allah'ın emridir. Ve bizim Müslüman kardeşimize karşı görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Çünkü

emridir ve bizim Müslüman kardeşimize karşı görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Çünkü cenaze namazı bizim kardeşliğimizi, yani imani kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi, İslam kardeşliğimizi gösteren ve bununla ilgili bir husustur. Aynı zamanda zor bir dönemden geçen aileyle dayanışmadır. Ve bununla birlikte bir vefa duygusunu ortaya koymaktır. Dikkat edin, vefa duygusunu ortaya koymaktır. Şimdi bunu özellikle belirtiyorum çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Birisi vefat ediyor. Bakın, kelime de vefat etmek. Diğeri neydi? Vefa. Vefa göstermek. Birisi öldü, vefat etti. Biz ona karşı bir takım, ailesine karşı ve ona karşı bir takım sorumluluklarımız var. Gidiyoruz, elimizden geldiğince cenaze namazına katılıyoruz veya işte yıkanması, kefenlenmesi, hazırlanması, mezara gömülmesi. Bir kere bunu yapmak bir Müslümanın boynunun borcudur. Ve bu da insana olan saygıdan kaynaklanmaktadır. Saygımızı ortaya koymaktayız. Veya saygınlığımızı ortaya koymaktayız. Saygı gösterirsek saygınlığımız artar. Saygımız yoksa saygınlığımız olmaz. Bize de saygı olmaz. Muhterem olmayız. İhtiram olmaz bize. Ve dolayısıyla hürmetli olmayız. Bununla birlikte artık dokunulmazlığımız da gider. Yani biz insan olmaktan çıkmış oluruz. Saygımız olmazsa saygınlığımız olmaz, insanlıktan çıkmış oluruz. Bakın bunlar birbirine bağlı şeyler. Onun için bir cenaze namazı olduğunda biz bir samimiyetle, bir huşu ile, bir gönül rızası ile orada bulunup o anı yaşamak, o acıyı paylaşmak, o cenazenin bize verdiği mesajları almak, bunlar üzerinde düşünmek son derece önemlidir. Ancak biz ne görüyoruz? Şimdi bir cenaze namazına gidiyoruz. İşte birileri geliyor, bir an önce gitmek için acele ediyor. Tabii işi gücü olan ayrı. Ama bazı insanlar ya işi gücü de yok, gidecek kağıt oynamaya veya işte oturacak laf muhabbet yapmaya, dedikodu yapmaya, bazıları da gidecek kafa çekmeye. Sanki çok işi varmış gibi. Ya cenazede bile yarım saatte canı sıkılan insanları görüyoruz. Veya bir saat. Ya bu kadar değerli bir insan, Allah'ın böyle özene bezene yarattığı bir insan bu dünyadan göç ediyor. Biz ise orada o göç eden Cenab-ı Allah'ın seçkin kuluna bir saatlik zamanımızı ayırmaktan mahrumuz. Böyle bir anlayışa sahibiz. Ne yapacağız? İşte çok işimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi biz böyle bir saygıdan mahrum kalırsak, yani saygıyı göstermezsek, biz de saygı görmeyiz. Biz de saygı görmeyiz. Onun için son derece, yani bu hassasiyeti kavramamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu bizim insani görevimizdir. Ama bununla birlikte özellikle cenaze namazı bizim mümin, imanlı, Müslüman kardeşimize karşı son görevimizdir. Görev. Görevimizi yerine getirmezsek Cenab-ı Allah'ın rızasından mahrum kalırız. Şimdi cenaze namazına giden insan, muhakkak ki orada ölümün kaçınılmaz bir gerçek, hayatın en önemli gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlıyor. İslam'ın bize öğrettiği o değerleri, yani bu dünya ölüm bir son değil, ahiret kapısı var, ölüm bir kapıdır, yani ahirete geçen bir kapıdır, geçişin kapısıdır. Ahiret hayatının bir kapısıdır. Bunu biz cenazede ve cenaze namazında anlıyoruz. Onun için cenazeye sadece

ve bir namaz, cenaze namazına sadece bir namaz, sadece Allah'a yapılan bir dua olarak da bakmamamız gerekiyor. Aynı zamanda yaşayanlar için de ibret verici, ölümü hatırlatıcı, ahireti ve kulluk bilincini hatırlatıcı bir fırsat olarak, bir hatırlatma olarak bakmamız gerekiyor. Onun için de Cenab-ı Allah'ın ve Peygamber Efendimizin bize emri üzerine cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Yani muhakkak yapılması gereken bir sorumluluktur. Tamam, bu bir cemaate farz kılınmıştır. Bir cemaatin sorumluluğudur. Niye? Çünkü hakikaten bazı insanların mazereti olabilir. Bu mazeretinden dolayı cenazeye gitmeyebilir, cenaze namazını kılmayabilir. Ama mazereti olmayan insanlar mümkün mertebe en azından etrafındaki insanların cenazesine gidip cenaze namazını da kılması gerekiyor. Cenaze namazını da kılması gerekiyor. Çünkü bu, dedik ya, farz-ı kifayedir. Farz muhakkak yerine getirilmesi gereken Allah'ın emridir. Yerine getirilmediği takdirde günahı vardır. İnkar edilmesi durumunda farzlar, tabi farklı kategorileri var, İnsanı dinden bile çıkarır. İnkar edilmesi durumunda. Onun için bizler hem Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmek hem de Müslüman kardeşimize karşı olan sorumluluğumuzu, görevimizi, son görevimizi tamamlamak için muhakkak cenazeye gidip cenaze namazını kılmamız gerekiyor.

Kıymetli dinleyiciler, cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir ibadettir diye belirttik. Bunun altını çizdik. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin cenaze namazına katılmayı, yani cenaze namazı kılmayı müminler arasındaki kardeşliğin önemli göstergelerinden biri olarak ele aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Kardeşliğin göstergesi. Bu açıdan bakıldığında, yani Müslümanın cenazesine gitmesini Peygamber Efendimizin hadislerinde bir hak olarak zikrettiğini görüyoruz. Yani Müslümanın üzerindeki haklarından birisi cenazesine katılmaktır. Bu son derece önemli bir nokta. Yani Müslümanlık sadece dünyada bir takım çıkarlar üzerine kurulmuş bir şey değildir. Bir insandan istifade ettiğimiz sürece

0: Ve ona saygımız olacak, ona bağlılığımız olacak anlamına gelmiyor Müslümanlık. Müslümanlık bizlere bu dünyadayken birbirimize karşı dayanışma içerisinde, yardımlaşma içerisinde olma sorumluluğunu yüklerken, daha bu dünyadayken biz aciz durumda kaldığımızda birbirimize yardımcı olmayı da bizlere bu sorumluluğu yüklerken, aynı zamanda artık acizlikten de öte hiçbir şeyimiz kalmadı. Ruhumuz çıktı. Ruhumuz göklere uçtu. Ve biz ortada kaldık. O durumda da Müslümanın sorumlulukları var Müslüman kardeşine karşı. Ona karşı sorumlulukları, işte onun cenazesinin teşyii, yani uğurlamasına, eski tabirle teşyii, tekfin, işte yani yıkama, ondan sonra kefenleme, ondan sonra mezara kadar uğurlama, ki buna cenaze namazı da dahil. Bu böyle bir sorumluluğu da var. Yani Müslümanlık sadece bir takım dünyevi menfaatler olduğunda değil. Bakın, öldü insan, onun hiçbir şey kalmadı. Biz onu ortada bırakabiliriz. Hatta milyarları bile olsa öldükten sonra onun üzerinde bir tasarrufu yok. Ama tabii Allah Teala işte bir takım şartlar koştuysa, malı var, onlar vasiyeti var vesaire, onlar yerine getirir. Ama yerine getirmiyoruz diyebiliriz. Ama Müslümanlık bize onları da yerine getirmeyi emrediyor. Yani vasiyetini yerine getireceğiz. İşte malını usulünce, miras usulünce taksim edeceğiz vesaire vesaire. Ama bundan da öte sadece mal meselesi değil. Onun cenazesini ortada bırakmayacağız. Cenazesini ortada bırakmadığımız gibi onu Cenab-ı Allah'ın huzuruna gönderirken arkasından bir de cenaze namazı kılacağız. Ona dua edeceğiz. Ona mağfiret dileyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın kendisini bağışlamasını isteyeceğiz. Bu da Peygamber Efendimiz'in bize hak dediği. Bakın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi cenazesine katılmaktır. Yani aslında bu cenazesine katılmak sadece namaz değil, orada bütün işlemlere katılmaktır. Haklarından birisidir. Yani dünyadayken, hastayken ziyaret etmek vesaire, ama bununla birlikte öldükten sonra da onu bırakmayacak, kabre koyacak ve bu kardeşlik, Müslüman kardeşliği aslında orada da bitmiyor. Ahiret hayatında da o kardeşlik devam edecek ve onun en güzel ifadelerinden birisi de bizim Türkçemizde kullanılan ahiretlik. Ahiretlik ifadesidir. Ahiretlik deriz veya işte bazı bölgelerde Artik, Kırcalı bölgesinde mesela. Yani ahiretlik, bu kardeşlik dünyalık değil, bu kardeşlik menfaatlik değil, bu kardeşlik geçici değil, bu kardeşlik ahiretlik. Ahiret ise sonsuz olduğuna göre bizim kardeşliğimiz de, Müslüman kardeşliğimiz de sonsuz bir kardeşliktir. Bu da bize işte bir takım sorumluluklar yüklüyor. Ve Peygamber Efendimiz bize bununla ilgili sorumlulukları hatırlatırken aynı zamanda mükafatını da hatırlatıyor. Çünkü cenaze namazına katılan ve defin, yani mezara gömme işi tamamlanıncaya kadar bekleyen kimseye büyük bir ecir, büyük bir sevap ve mükafat verileceğini Peygamber Efendimiz bizlere müjdeliyor. Onun için bizler de bu sevaptan, bu ecirden istifade edebilmek için hem cenaze namazına katılmak, hem sorumluluğumuzu yerine getirmek, aynı zamanda cenazeye katılmak, aynı zamanda orada cenaze namazını kılarak rahmet dilemek, mağfiret dilemek ve o kardeşimizin cennete girmesini dilemek, bizim de onunla birlikte cennet sofralarında bulunmayı dilemek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu bizlere Peygamber Efendimiz hatırlatıyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, müminin mümin kardeşine karşı olan bir sorumluluğu ve aynı zamanda

Cenab-ı Allah'a karşı olan bir sorumluluğu, çünkü ibadet olan bir şeyden bahsediyoruz. Cenaze namazı bu özelliktedir. Yani hem mümin kardeşimize karşı sorumluluk, hem de ibadet olması hasebiyle Cenab-ı Allah'a karşı olan bir sorumluluğumuzdur. Cenab-ı Allah'a karşı bir sorumluluğumuz olduğu için Cenab-ı Allah bu ibadeti yerine getirmemiz takdirde bizlere büyük sevap vaat etmiştir. Bunu da bizlere Peygamber Efendimizin dilinden ifade etmiştir. Şimdi cenaze namazına önemini anladık. Anlatmaya çalıştık daha doğrusu. Cenaze namazını kimler kılacak? Onu ve birkaç fıkhi konuyu dile getirerek bu programı tamamlamak istiyorum. Cenaze namazı Müslüman olan kadın erkek demeden herkese farz olan bir ibadettir. Ama farz-ı kifayedir dedik. Farz-ı kifaye de şu demektir. Bir topluluğa, bir cemaate farzdır. Bu cemaatin bir kısmı bunu yerine getirdiğinde diğerlerinin üzerinden düşer. Ama hiç kimse bu sorumluluğu, bu farzı yerine getirmezse oradaki, civardaki bütün herkes günah işlemiş olur, sorumluluğu olur. Onun için olabildiğince herkes cenaze namazını kılmaya gayret etmesi gerekiyor. Yanlış bir uygulama. Bizde genellikle erkekler cenaze namazını kılar. Aslında kadınlar da cenaze namazı kılabilir. Kılması da iyi olur. Bunlar uygun bir yerde cemaate uyarak veya cemaatten ayrı olarak da kılabilir. Biz genelde cenaze namazlarını tabii cemaatle kılıyoruz ama bazı insanlar ayrıca da cenaze namazını kılabilirler. Cenaze namazı diyoruz. Namaz olduğuna göre cenaze namazını kılacak olan kişinin abdestli olması gerekir. Abdestsiz, yani temiz olması gerekir. Bu da gusül abdesti olacak ve normal abdestini de almış olacak. Cünüp olan, cenabet olan kişi cenaze namazı kılamaz. Ama sadece işte benim gusülüm vardı, işte iki gün önce gusül abdesti aldım, gusülüm bozulmadı. Ama abdest de almamız gerekiyor. Abdestsiz cenaze namazı kılınmaz. Cenaze namazı diyoruz ama bildiğimiz namazlardan farklı bir namazdan söz ediyoruz. Çünkü rükû ve secdesi yok, sadece ayakta kılınan bir namazdan söz ediyoruz. Onun için bazı alimler işte namaz değil de dua olduğunu söylüyorlar ama cenaze namazı namazdır. Onun için abdest almak gerekir. Sadece ayakta, yani kıyam halinde kılınsa bile abdestli olmak gerekir. Tekbir getiriliyor ve tekbirlerle birlikte cenaze namazının esası duadır. Yani namaz olmakla birlikte esası duadır. Onun için o esnada dualar okunur. İşte bilenler önce Sübhaneke'yi ve Celle Fenâuke ile okur. Yani önce tekbir alınır, ondan sonra Sübhaneke okunur Celle Fenâuke ile. Tekbir alınır ellerimizi kaldırmadan. Birinci tekbirde ellerimizi kaldırıyoruz. Diğer tekbirlerde ellerimizi kaldırmıyoruz, başımızı oynatmıyoruz Hanefi mezhebine göre. Ve orada arada duaları yapıyor. İşte Sübhaneke'yi yaptık, tekbir aldık ellerimizi kaldırmadan, başımızı oynatmadan, sadece Allahu Ekber diyerek. Ondan sonra Salli Barik dualarını okuduk. Ondan sonra da tekrar tekbir alıp cenaze duasını okuruz. Cenaze duasını bilmeyenler başka dualar da okuyabilirler. Ve nihayetinde de işte Fatiha'yı okuyabilirler veya Rabbena dualarını okuyabilirler. Ve nihayetinde bir tekbir daha alarak ellerimizi kaldırmadan sadece Allahu Ekber diyerek selam veriyoruz. Böylece cenaze namazını yerine getirmiş oluyoruz. Bakın kolaycacık ama bizim samimiyetimizi, bizim ihlasımızı, bizim vefamızı, bizim müminliğimizi, Müslümanlığımızı ve en önemlisi bizim insanlığımızı ölçen ufacık bir ibadet. Ufacık ama değeri çok büyük. Onun için elimizden geldiğince cenaze namazına katılmaya gayret etmemiz gerekiyor. Cenaze namazı

katılıp safa durup orada cenaze namazını kılmamız gerekiyor. Sadece cenazeye katılmak yeterli değil. Cenaze namazını kılmak da ayrı bir farz-ı kifayedir. Cenazeye katılmak güzel ama cenaze namazına da katılmak, cenaze namazını kılmak da ayrıca güzeldir. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz cenaze namazı kılarsak bizim için de cenaze namazı kılınacaktır. Biz cenaze namazı kılmazsak bizim için de cenaze namazı kılınmasını ummamız biraz hayal olur. Biz sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ki Cenab-ı Allah da başka birilerine bizimle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyi nasip etsin. Cenaze namazının ölen kardeşimiz için son derece önemli bir son görev olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve yaşayanlar için de hayatın geçiciliğini hatırlatan güçlü bir nasihat olduğunu unutmayalım değerli dinleyiciler diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayatlarınızın güzel ve bereketli olmasını ve son nefeste de imanı kamil ile bu dünyadan ayrılmanızı, son nefesinizi iman ile vererek ayrılmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek hoşça kalın, görüşmek üzere diyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımızda haberleri ve günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Haber merkezince hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Tanya Blagova mikrofon başında. Önce haberlerin özetleri. PP ve GERB sedesi Anayasa Mahkemesi'ne devlet bütçesi şikayet dilekçesi sundular. Toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 900 milyon avroluk ödeme onaylandı. Doğal gaz fiyatına %4,5 oranında zam geliyor. Tuna seviyesinin rekor düzeyde düşük olması birçok soruna yol açıyor. Şimdi ayrıntılar. Parti Başkanı Asen Vasilev ve Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Stoy Ustoyev başta olmak üzere Prodoujava ve Prumyana'da milletvekilleri yılın ortasından sonra onaylanan devlet bütçesi ve devlet kamu sigortaları bütçesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne şikayet başvurusu sundular. Resmi gazetede neşredilen 2026 bütçesi 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Stoy Ustoyev 50'den çok milletvekilinin imzalı

topladıklarını ve sadece GERBSEDESE tarafından desteklendiklerini belirtti. GERBSEDESE koalisyonu tarafından da yine Prodoujava ve Promianata Partisi'nin desteği alınarak bütçeye karşı şikayet başvurusu yapıldı. Milletvekili Vladislav Goranov, devlet bütçesi yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda eski uzatma yasasının yürürlükte olacağını öne sürdü. Avrupa Komisyonu toparlanma ve sürdürülebilirlik mekanizması kapsamında yapılan dördüncü ödeme talebi üzerine Bulgaristan'a 896 milyon avro tutarında kaynak aktarılmasını onayladı. BNR Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın belirttiği gibi Brüksel, Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında belirlenen aşama ve hedefleri başarıyla yerine getirdiğini dikkate aldı. Bu ödeme Bulgaristan'ın 2 Nisan tarihinde sunduğu 1 milyar 100 milyon avroluk dördüncü ödeme talebinin ardından gerçekleştirildi. Söz konusu talep Avrupa Komisyonu tarafından 18 Haziran'da kısmen onaylandı. Ödeme yolsuzlukla mücadele yönündeki icraatlar dahil olmak üzere Bulgaristan'ın hukuk devleti prensiplerinin güçlendirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi alanlarında kaydettiği ilerlemenin teyidi niteliğini taşıyor. Komisyon toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında henüz yerine getirilmemiş 3 taahhütte de dikkat çekti. Bunlar toplu taşıma, su ve kanalizasyon sektörü ve kültüre yönelik destek alanlarındaki reformlarla ilgili kalan fonlar bu taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından ödenecek. Doğalgaz fiyatına Ağustos ayından itibaren %4,5 zam getirildi. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu KEVR, ücret ve vergi hariç megawatt saat fiyatının 39 avro 43 sent olmasını onayladı. Fiyat artışına Azerbaycan'dan gelen tedariklerin bir kısmının Türkiye'den gelen miktarlarla değiştirilmesi ve Bulgar Gaz'ın Çiren Gaz deposundaki yedekleri koruması kararı oldu. Komisyon tarafından belirtildiği üzere zamlanma sonrasında bile doğalgaz fiyatı Avrupa gaz borsalarındaki düzeyin %30 altında kalıyor. Seçim kanunu değişikliklerinin Halk Meclisi'nde ikinci okumada onaylanmasıyla Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlerde diplomatik temsilcilik ve konsolosluklukların dışında en çok 20 seçim sandığının kurulması kısıtlaması kaldırıldı. İlerici Bulgaristan, DPS, Demokratik Bulgaristan ve Prodoujava ve Promianata kısıtlamanın kaldırılması için evet oyu kullanırken GERBSEDES ve Vazrajdane hayır oyu kullandı. Mecliste onaylanan değişikliklere göre Merkez Seçim Komisyonu sandık kurulu üyeleri eğitiminin organizasyonu ve verilmesini üstlenecek olan eğitim birimi kuracak. Bulgaristan'da genel iş ortamı endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %16,8 seviyesine yükseldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSEİ verilerine göre endeks sanayi ve inşaat sektörlerinde artış gösterirken hizmet sektöründe geriledi. Ülkedeki iş sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar iş gücü yetersizliği ve belirsiz ekonomik ortam olmaya devam ediyor. Diyor. Girişimcilerin çoğu önümüzdeki 3 ay içinde satış fiyatlarında değişiklik beklemiyorlar. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı ön tahminlere göre Bulgaristan'da yıllık enflasyon Temmuz ayında %4,4 seviyesine geriledi. Bu oran Haziran ayına kıyasla %1'lik düşüş anlamına geliyor. Tuna Nehri'nin Bulgaristan topraklarında bulunan bölümünde su seviyesi düşük olmaya devam ediyor ve bu durum nehir taşımacılığını zorlaştırıyor. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Ajansı nehrin kritik noktalarının birçoğunda seyri sefere yönelik kısıtlamaların uygulandığını bildirdi. 30 Temmuz itibariyle su seviyesinde bir önceki güne göre durgunluk veya 2 santimetreye varan sınırlı düşüşler kaydedildi. BTA'nın aktardığı haberde Tuna nehrindeki su seviyesinin düşmesi su temin bölgelerini besleyen kuyulardaki debiyi de azalttığı için nehir seviyesinin düşmesi

0: etmeye devam etmesi halinde su temininde sorunların yaşanabileceğini belirtti. Suyun sıcaklığı 24,7 derece olarak ölçüldü. Tuna'nın 10 yılların en düşük su seviyesine ulaşması nedeniyle Kozlu'da nükleer elektrik santralinde nükleer ünitelerin güvenli ve kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alındı. Yüksek hava sıcaklıklarına rağmen Kırcalı'da şimdiye kadar tek bir orman yangını bile çıkmadı. Kırcalı Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Antuanetta Stoyanova, Benere Kırcalı muhabiri Valya Postolova'ya konuşurken, geçen yılın ilk yarısında bölgede kayıtlara geçen toplam 13 yangından %90'ının insan ihmali sonucu meydana geldiğini hatırlattı.
1: От началото на месец юни са извършени на места, където има висока посещаемост, но които
0: са Haziran ayının başından bu yana 73 denetim gerçekleştirildi. 346'dan çok gerçek kişiye güvenlik talimatı verildi. Vatandaşların farkındalığı artmazsa eğer kurum ve kuruluşlar tarafından harcanan çabaların hiçbir önemi olmaz. Bu yüzden duman veya alev fark eden herkesi bir an önce 112 telefon hattına ihbar vermeye çağırıyoruz şeklinde konuştu Stoyanova. Hafta sonunda yurtta güneşli ve sıcak hava etkili olacak değerli dinleyiciler. Yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Gün içinde güneşli hava görülecek. Doğu ve kuzeydoğudan hafif yer yer ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişecek. Karadeniz'de de güneşli hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında. Deniz suyunun sıcaklığı ise 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde hava güneşli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 26 derece, 2000 metrelik rakımda ise 18 derece civarında olacak. Güneşli ve sıcak hava etkisini pazar günü de sürdürecek. En yüksek sıcaklıklar pazar günü 33 ila 39 derece arasında, deniz kıyısında ise 29-32 derece olacak. Haberleri sunduk.
2: Günün getirdikleri.
3: Günün getirdikleri.
4: Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda Razgrad Spor Okulu'nu ziyaret edeceğiz. Razgrad Spor Okulu yönetimi, uluslararası katılımlı ilk plaj sporları yarışmasını düzenleyerek okulun tarihine yeni bir sayfa yazdı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere 3 dalda yapılan müsabakalar, örnek organizasyon ve centilmenlik, dostluk ile fair play ruhunun ön planda olduğu bir mücadele ortamında geçti. Detayları ilk şarkımızdan hemen sonra Şevke Çakır'dan öğreneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan takımların katılımıyla düzenlenen Razgrad Spor Okulu'nun ilk uluslararası plaj sporları turnuvası, plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolunda centilmenlik ve dostluk ruhunun ön planda olduğu heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genç sporcuların başarılı performanslarıyla öne çıkan organizasyon, modern tesisleri, örnek ev sahipliği ve geniş katılımla sezonun en dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olurken, turnuva sonunda sporcular ile organizasyona katkı sağlayan antrenör ve yöneticiler ödüllendirildi. Detaylar şimdi Şevke Çakır'ın sunumuyla.

Değerli deneyiciler, Razgrad Spor Okulu yönetimi uluslararası katılımlı ilk plaj sporları yarışmasını düzenleyerek okulun tarihine yeni bir sayfa yazdı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere 3 dalda yapılan müsabakalar örnek organizasyon ve centilmenlik, dostluk ile fair play ruhunun ön planda olduğu bir mücadele ortamında geçti. Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan takımların katıldığı turnuvada her 3 spor dalında 5'er takım mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmalar sırasında yarışmacılar üstün performans sergiledi, heyecan ve coşku doruğa ulaştı. Kuşkusuz en ilgi çekici spor dalı olan plaj güreşi seyircilerden büyük ilgi gördü. 45 kilogram kategorisinde mücadele eden Rhea Stoyanova etkileyici performans sergiledi. Stoyanova, Yunanistan'ın

Katerini kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği prestijli beşincilik derecesiyle Kasım ayında Senegal'in Dakar kentinde gerçekleştirilecek olan Gençlik Olimpiyat Oyunları için Bulgaristan'a bu branşta tek kotayı kazandırdı. Moldova takımı turnuvada dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın başında Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonasından gümüş madalya sahibi ve uzun yıllar Bulgaristan adına mücadele etmiş olan deneyimli güreşçi Anatoli Guideyar aldı. Antrenörlük kariyerinde de önemli başarılara imza atmış bulunan Guideyar, Romanya milli takımı teknik direktörü olduğu dönemde çalıştırdığı bir sporcunun kazandığı olimpiyat madalyası sahip oldu. Turnuvalar Razgrad Spor Okulu Müdürü Sayın Deniz Hamit'in girişimi ve Kranevo'daki Aqua Life Otel Kompleksi yönetiminin katkılarıyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında sporculara modern spor tesisleri, profesyonel çalışma koşulları ve kusursuz bir organizasyon ortamı sağlandı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere her üç spor dalındaki yarışmalar tam anlamıyla spor şölenine dönüştü. Turnuva öğrenciler, çocuklar, veliler ve çok sayıda misafir tarafından izlendi. Seyirciler karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip ederek organizasyon boyunca sporculara coşkuyla destek verdi. Heyecan dolu mücadeleler, centilmence rekabet ve uluslararası katılım sayesinde organizasyon, sezonun en unutulmaz spor etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Yarışmaların sonunda Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim etti. Hamit ayrıca organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan antrenör ve yöneticileri ödüllendirdi. Boyko Asenov, Pavlin Kolev, Dragomir Kolev, Mirella Nikolova ve Venko Rusev'e profesyonellikleri, özverileri ve etkinliğin organizasyonunda gösterdikleri yoğun çabalardan dolayı teşekkür eden Hamit, kendilerine özel takdir belgeleri sundu.

0: Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayını devam ediyor değerli dinleyiciler. Devamla Sayın Vedat Ahmet Hoca'nın hazırlayıp sunduğu Cuma Öğleden Sonra programını dikkatinize tekrar sunuyoruz.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, cennetliklerin selamıyla selamlıyor, Cenab-ı Allah'ın cennetliklere hitap ettiği selamla selamlıyorum. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Bir Cuma gününde daha Cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah da muvaffak kılırsa bundan da bahtiyar olacağız. Cenab-ı Allah'ın muvaffak kılması yani başarılı kılması önemli. Yoksa biz çok çabalarız, çok gayret ederiz ama Cenab-ı Allah sonuçta tevfiki vermezse yani başarıyı vermezse bizim çabalarımız büyük bir sonuç elde etmeye sebep olmaz. Onun için her zaman tevfik Allah'tandır diyoruz ama çaba da bizdendir, gayret bizdendir diyoruz. Gayreti biz göstereceğiz, tevfiği yani başarıyı Cenab-ı Allah takdir edecek. Bizim üzerimize düşen çabadır ve unutmamamız gerekiyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de size ancak çabanızın karşılığı vardır buyuruyor. Çaba göstereceğiz, Cenab-ı Allah onun karşılığını verecek ama karşılığını verirken başarıyı da verecek bize. Bir de üstüne Cenab-ı Allah hani هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي bu da Allah'ın bize verdiği fazla bir şeydir veya Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. Cenab-ı Allah her zaman üstüne katarak verir.

duyurmak istiyorum. Ana konumuz, üzerine duracağımız konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu aslında. Defalarca belki bu stüdyoda farklı açılardan ele aldığımız bir konu. Bu cenaze konusu ve özellikle de cenaze namazı konusu. Tabii cenaze namazı deyince ölüm aklımıza geliyor. Ölümle bağlantılı bir konu. Ve bu Müslümanların Müslüman olmaları sonucunda birbiri üzerinde sorumlulukları, yani birbirimize karşı olan bir görevimiz, sorumluluğumuz, hatta haktır. Onun için cenaze namazı konusunu ele alacağız. Tabii cenaze konusu, bir de cenaze namazı. Cenaze namazı müminin, mümin kardeşi üzerinde ki veya ona karşı son görevidir. Ama cenaze sadece müminler değil, gayrimüslimler, mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlara karşı da cenazelerle ilgili sorumluluğumuz var. O konuya da belki kısaca değineceğiz ama ana konumuz cenaze namazıdır. Kıymetli dinleyiciler, bizler Cenab-ı Allah tarafından yaratılıyoruz. Kendi irademizle değil, irademiz dışında bu dünyaya geliyoruz. Ve irademizle, kendi irademizle değil de yine irademiz dışında zamanı gelince bu dünyadan göç ediyoruz. Ha belki diyeceksiniz, bazı insanlar kendi iradeleriyle hayatlarına son koyarak da, son vererek de göç ediyor. Hayır, bu onların iradeleriyle değil, onların üzerinde de büyük bir irade var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın iradesi olmadan hiç kimse kendi canına kastedemez. Ha Cenab-ı Allah bunu insanın kendisinin canına kastetmesini irade etmese, yani dilemese bu olmaz. Ama insan dilediği için, insanın iradesi olduğu için Cenab-ı Allah bunu hoş karşılamamakla birlikte insanın iradesine, yerine gelmesine vesile olmaktadır. İnsanın iradesinin tahakkuk etmesini, gerçekleşmesini sağlamaktadır. İşin böyle bir noktası var. Bu biraz felsefi oldu ama ölüm zaten felsefi bir olaydır aynı zamanda. Nitekim bütün felsefecilerin yaptıkları çalışmalara, bütün yeryüzündeki farklı dönemlerdeki düşünürlerin, mütefekkirlerin eserlerini okuduğumuzda biz onların hepsinin bir şekilde ölümle uğraştığını, ölümü anlamaya çalıştığını, ölümün hayatımızdaki yerini kavramaya çalıştıklarını görüyoruz. Ölüm haktır. Bu dünya ölümlü bir dünyadır. Bu dünya karar kılmak için, mekan tutmak için, ebediyen yaşamak için yaratılmamıştır. Bu dünya bir değirmen gibidir. Gireriz buraya, öğütülürüz, çıkarız. Gireriz, çıkarız. Gireriz, çıkarız. Herkes gelir, gider. Burada kalan olmamış, bundan sonra da olmayacak. Ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin, ne kadar işte yapay zeka bir takım şeyler üretirse üretsin, ne kadar, her ne kadar ilim adamları işte insan ömrü şu kadar uzayacak, insan ömrü bu kadar ne kadar uzarsa uzasın, İnsan burada ebediyen yaşamayacak. Bir noktayı geldikten sonra Cenab-ı Allah'ın iradesiyle herkes bu dünyadan göç edecek. Gelen gider. Burada kalan olmaz. Milyarlarca kişi gitmiş, biz de vaktimiz geldiğinde gideceğiz. Önemli olan bu dünyadan giderken arkamızda hoş bir sada bırakarak gitmek ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde gitmektir. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak demek, bu dünyadan sonraki hayatımızda, ahiret hayatımızda Cenab-ı Allah'ın ikramlarına kavuşmak demektir. Ama bu dünyadan, Cenab-ı Allah'ın rızasından mahrum bir şekilde gitmek ise, ebedi ahiret hayatımızı, karar yurdunu,

perişan etmek demektir. Orada Cenab-ı Allah'ın ikramlarından mahrum kalmak demektir. En önemlisi de Cenab-ı Allah'ın güzelliğini, cemalini seyretmekten mahrum kalmak demektir. Biz tabii birçok şeyler hayal ediyoruz. Cennetle ilgili, cehennemle ilgili ama aslında cennetin en güzel ikramı Cenab-ı Allah'ın cemalini seyretmektir. Onun için Allah dostları hep Cemalullah'ı seyretme duasında bulunurlar. Biz de onlardan duyduğumuz şekliyle Ya Rabbi bizlere cemalini seyrettir, cennette cemalini göster, yani güzelliğini göster diye dua ederiz. Cenab-ı Allah'ın cemaline layık olabilmek için bu dünyada güzel bir hayat sürmek gerekir. Güzel bir hayat sürüp son noktayı güzel bir şekilde koymak bir Müslümana, bir mümine yakışan şeydir. Bir Müslümanın ölümle yüzleştiği anda Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde yüzleşmesi son derece önemlidir. Bu mümin için böyle iken ölen kişinin arkasında kalanlar içinde o kişiyle ilgili bazı sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar aslında bizim de bir gün Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Allah'ın razı olduğu bir şekilde çıkmamızı sağlayacak şeylerdir. Bizler az önce de ifade ettiğim gibi insan olarak her insana saygı ile yaklaşırız. Çünkü her insan Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Yaradandan ötürü yaratılanı sevmek felsefesi bunu gerektirir. Dolayısıyla bir insan öldüğünde bunun Müslüman, gayrimüslim, dini şöyledir, şusu böyledir denmez. Eğer tanıdığımız, bildiğimiz birisi ise onun acısını paylaşırız. Buna da taziye diyoruz. Onun işte cenazesine gitme imkanı varsa cenazesine gidilir. Dinine, kültürüne vesairesine bakılmaz. Tanıdığımız komşumuzun cenazesine gidilir. Ama bu kişi Müslümansa, müminse burada ayrıca yani insan olmaktan başka bir takım sorumluluklarımız var. İnsani sorumluluklarımız bir, ekstradan bize imani sorumluluklar. Aynı inancı paylaşmamızın, aynı dini paylaşmamızın bize yüklediği sorumluluklar ve görevler vardır. Ve bu görevlerin arasında da cenaze namazını kılmak söz konusudur. Yani bir Müslüman kardeşimiz vefat ettiğinde onun için bizim son dini görevimiz Allah için ve Allah rızası için ona dua niyetiyle cenaze namazını kılmaktır. Ve cenaze namazını kılmak dediğimiz gibi bizim dini bir sorumluluğumuzdur. Hani böyle sadece cenazeye gidip de orada dikilmek yetmez. Cenaze namazını da kılmamız gerekir. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağım. Değerli dinleyiciler, cenaze namazı bir taraftan ibadettir. Diğer taraftan bir duadır. Yani ölen kişi için dua anlamına gelir. Ve Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu göstermektir. Onun için ne diyoruz? Allah için, Allah rızası için namaza, meyyit için duaya. Namazı Allah rızası için kılıyoruz. Namaz sadece Allah rızası için kılınır. Başka bir rıza için, başka bir amaçla namaz kılınmaz. Ama meyyit için, yani ölen kişi için duaya. Tabii ondan sonra da er kişi, hatun kişi için o ayrı, kadınsa kadın, erkek ise erkek diye onu da belirtiriz. Ve onlar için, yani vefat eden kişi için Allah'tan bağışlanma isteriz. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina diye başlayan dua mesela onu, odur. Ya Rabbi, Allah'ım bizim dirimize de ölümüze de rahmetini ver, yani bağışla, mağfiret eyle diye başlayan

dua küçüğümüze de büyüğümüze de kadınımıza da erkeğimize de vesaire diye devam eden dua. Yani cenaze namazı aslında budur. Ama cenaze namazının anlamı evet bir namazdır, bir duadır, bir bağışlanma dileğidir. Ama bundan da çok öte derin anlamlar taşıyan bir Cenab-ı Allah'ın emridir ve bizim Müslüman kardeşimize karşı görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Çünkü cenaze namazı bizim kardeşliğimizi, yani imani kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi, İslam kardeşliğimizi gösteren ve bununla ilgili bir husustur. Aynı zamanda zor bir dönemden geçen aileyle dayanışmadır. Ve bununla birlikte bir vefa duygusunu ortaya koymaktır. Dikkat edin, vefa duygusunu ortaya koymaktır. Şimdi bunu özellikle belirtiyorum çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Birisi vefat ediyor. Bakın kelime de vefat etmek. Diğeri neydi? Vefa. Vefa göstermek. Birisi öldü, vefat etti. Biz ona karşı bir takım ailesine karşı ve ona karşı bir takım sorumluluklarımız var. Gidiyoruz elimizden geldiğince cenaze namazına katılıyoruz veya işte yıkanması, kefenlenmesi, hazırlanması, mezara gömülmesi. Bir kere bunu yapmak bir Müslümanın boynunun borcudur. Ve bu da insana olan saygıdan kaynaklanmaktadır. Saygımızı ortaya koymaktayız. Veya saygınlığımızı ortaya koymaktayız. Saygı gösterirsek saygınlığımız artar. Saygımız yoksa saygınlığımız olmaz. Bize de saygı olmaz. Muhterem olmayız. İhtiram olmaz bize. Ve dolayısıyla hürmetli olmayız. Bununla birlikte artık dokunulmazlığımız da gider. Yani biz insan olmaktan çıkmış oluruz. Saygımız olmazsa saygınlığımız olmaz, insanlıktan çıkmış oluruz. Bakın bunlar birbirine bağlı şeyler. Onun için bir cenaze namazı olduğunda biz bir samimiyetle, bir huşu ile, bir gönül rızası ile orada bulunup o anı yaşamak, o acıyı paylaşmak, o cenazenin bize verdiği mesajları almak, bunlar üzerinde düşünmek son derece önemlidir. Ancak biz ne görüyoruz? Şimdi bir cenaze namazına gidiyoruz. İşte birileri geliyor, bir an önce gitmek için acele ediyor. Tabii işi gücü olan ayrı. Ama bazı insanlar ya İşi gücü de yok, gidecek kağıt oynamaya veya işte oturacak laf muhabbet yapmaya, dedikodu yapmaya, bazıları da gidecek kafa çekmeye. Sanki çok işi varmış gibi ya cenazede bile yarım saatte canı sıkılan insanları görüyoruz. Veya bir saat. Ya, bu kadar değerli bir insan, Allah'ın böyle özene bezene yarattığı bir insan bu dünyadan göç ediyor. Biz ise orada o göç eden Cenab-ı Allah'ın seçtiği

yetişkin kuluna bir saatlik zamanımızı ayırmaktan mahrumuz. Böyle bir anlayışa sahibiz. Ne yapacağız? İşte çok işimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi biz böyle bir saygıdan mahrum kalırsak, yani saygıyı göstermezsek, biz de saygı görmeyiz. Biz de saygı görmeyiz. Onun için son derece, yani bu hassasiyeti kavramamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu bizim insani görevimizdir. Ama bununla birlikte özellikle cenaze namazı bizim mümin, imanlı, Müslüman kardeşimize karşı son görevimizdir. Görev. Görevimizi yerine getirmezsek Cenab-ı Allah'ın rızasından mahrum kalırız. Şimdi cenaze namazına giden insan, muhakkak ki orada ölümün kaçınılmaz bir gerçek, hayatın en önemli gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlıyor. İslam'ın bize öğrettiği o değerleri, yani bu dünya ölüm bir son değil, ahiret kapısı var, ölüm bir kapıdır, yani ahirete geçen bir kapıdır, geçişin kapısıdır. Ahiret hayatının bir kapısıdır. Bunu biz cenazede ve cenaze namazında anlıyoruz. Onun için cenazeye sadece işte bir namaz, cenaze namazına sadece bir namaz, sadece Allah'a yapılan bir dua olarak da bakmamamız gerekiyor. Aynı zamanda yaşayanlar için de ibret verici, ölümü hatırlatıcı, ahireti ve kulluk bilincini hatırlatıcı bir fırsat olarak, bir hatırlatma olarak bakmamız gerekiyor. Onun için de Cenab-ı Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in bize emri üzerine cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Yani muhakkak yapılması gereken bir sorumluluktur. Tamam, bu bir cemaate farz kılınmıştır. Bir cemaatin sorumluluğudur. Niye? Çünkü hakikaten bazı insanların mazereti olabilir. Bu mazeretinden dolayı cenazeye gitmeyebilir, cenaze namazını kılmayabilir. Ama mazereti olmayan insanlar mümkün mertebe en azından etrafındaki insanların cenazesine gidip cenaze namazını da kılması gerekiyor. Cenaze namazını da kılması gerekiyor. Çünkü bu, dedik ya, farz-ı kifayedir. Farz muhakkak yerine getirilmesi gereken Allah'ın emridir. Yerine getirilmediği takdirde günahı vardır. İnkar edilmesi durumunda farzlar, tabi farklı kategorileri var, İnsanı dinden bile çıkarır. İnkar edilmesi durumunda. Onun için bizler hem Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmek hem de Müslüman kardeşimize karşı olan sorumluluğumuzu, görevimizi, son görevimizi tamamlamak için muhakkak cenazeye gidip cenaze namazını kılmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir ibadettir diye belirttik. Bunun altını çizdik. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin cenaze namazına katılmayı, yani cenaze namazı kılmayı, müminler arasındaki kardeşliğin önemli göstergelerinden biri olarak ele aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Kardeşliğin göstergesi. Bu açıdan bakıldığında, yani Müslümanın cenazesine gitmesini Peygamber Efendimizin hadislerinde bir hak olarak zikrettiğini görüyoruz. Yani Müslümanın üzerindeki haklarından birisi cenazesine katılmaktır. Bu son derece önemli bir nokta. Yani Müslümanlık sadece dünyada bir takım çıkarlar üzerine kurulmuş bir şey değildir. Bir insandan istifade ettiğimiz sürece ona saygımız olacak, ona bağlılığımız olacak anlamına gelmiyor Müslümanlık. Müslümanlık bizlere bu dünyadayken birbirimize karşı dayanışma içerisinde, yardımlaşma içerisinde olma sorumluluğunu yüklerken, daha bu dünyadayken biz aciz durumda kaldığımız

da birbirimize yardımcı olmayı da bizlere bu sorumluluğu yüklerken aynı zamanda artık acizlikten de öte hiçbir şeyimiz kalmadı. Ruhumuz çıktı. Ruhumuz göklere uçtu. Ve biz ortada kaldık. O durumda da Müslümanın sorumlulukları var Müslüman kardeşine karşı. Ona karşı sorumlulukları işte onun cenazesinin teşyii yani uğurlamasına eski tabirle teşyii, tekfin, işte yani yıkama, ondan sonra kefenleme, ondan sonra mezara kadar uğurlama ki buna cenaze namazı da dahil. Bu böyle bir sorumluluğu da var. Yani Müslümanlık sadece bir takım dünyevi menfaatler olduğunda değil. Bakın öldü insan, onun hiçbir şeyi kalmadı. Biz onu ortada bırakabiliriz. Hatta milyarları bile olsa, milyarları bile olsa öldükten sonra onun üzerinde bir tasarrufu yok. Ama tabii Allah Teala işte bir takım şartlar koştuysa malı var, onlar vasiyeti var vesaire, onlar yerine getir. Ama yerine getirmiyoruz diyebiliriz. Ama Müslümanlık bize onları da yerine getirmeyi emrediyor. Yani vasiyetini yerine getireceğiz. İşte malını usulünce, miras usulünce taksim edeceğiz vesaire vesaire. Ama bundan da öte sadece mal meselesi değil. Onun cenazesini ortada bırakmayacağız. Cenazesini ortada bırakmadığımız gibi onu Cenab-ı Allah'ın huzuruna gönderirken arkasından bir de cenaze namazı kılacağız. Ona dua edeceğiz. Ona mağfiret dileyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın kendisini bağışlamasını isteyeceğiz. Bu da Peygamber Efendimiz'in bize hak dediği. Bakın Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi cenazesine katılmaktır. Yani aslında bu cenazesine katılmak sadece namaz değil, orada bütün işlemlere katılmaktır. Haklarından birisidir. Yani dünyadayken, hastayken ziyaret etmek vesaire, ama bununla birlikte öldükten sonra da onu bırakmayacak, kabre koyacak ve bu kardeşlik, Müslüman kardeşliği aslında orada da bitmiyor. Ahiret hayatında da o kardeşlik devam edecek ve onun en güzel ifadelerinden birisi de bizim Türkçemizde kullanılan ahiretlik. Ahiretlik ifadesidir. Ahiretlik deriz veya işte bazı bölgelerde Artik, Kırcalı bölgesinde mesela. Yani ahiretlik, bu kardeşlik dünyalık değil. Bu kardeşlik menfaatlik değil. Bu kardeşlik geçici değil. Bu kardeşlik ahiretlik. Ahiret ise sonsuz olduğuna göre bizim kardeşliğimiz de, Müslüman kardeşliğimiz de sonsuz bir kardeşliktir. Bu da bize işte bir takım sorumluluklar yüklüyor. Ve Peygamber Efendimiz bize bununla ilgili sorumlulukları hatırlatırken aynı zamanda mükafatını da hatırlatıyor. Çünkü cenaze namazına katılan ve defin yani mezara gömme işi tamamlanıncaya kadar bekleyen kimseye büyük bir ecir, büyük bir sevap ve mükafat verileceğini Peygamber Efendimiz bizlere müjdeliyor. Onun için bizler de bu sevaptan, bu ecirden istifade edebilmek için hem cenaze namazına katılmak, hem sorumluluğumuzu yerine getirmek, aynı zamanda cenazeye katılmak, aynı zamanda orada cenaze namazını kılarak rahmet dilemek, mağfiret dilemek ve o kardeşimizin cennete girmesini dilemek, bizim de onunla birlikte cennet sofralarında bulunmayı dilemek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu bizlere Peygamber Efendimiz hatırlatıyor. Değerli dinleyiciler, müminin mümin kardeşine karşı olan bir sorumluluğu ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'a karşı olan bir sorumluluğu, çünkü ibadet olan bir şeyden bahsediyoruz. Cenaze namazı bu özelliktedir. Yani hem mümin kardeşimize karşı sorumluluk, hem de ibadet olması hasebiyle Cenab-ı Allah'a karşı olan bir sorumluluğumuzdur. Cenab-ı Allah'a karşı bir sorumluluğumuz olduğu için Cenab-ı Allah bu ibadeti yerine getirmemiz takdirde bizlere büyük sevap
vaat etmiştir. Bunu da bizlere Peygamber Efendimizin dilinden ifade etmiştir. Şimdi cenaze namazının önemini anladık. Anlatmaya çalıştık daha doğrusu. Cenaze namazını kimler kılacak? Onu ve birkaç fıkhi konuyu dile getirerek bu programı tamamlamak istiyorum. Cenaze namazı Müslüman olan kadın erkek demeden herkese farz olan bir ibadettir. Ama farz-ı kifayedir dedik. Farz-ı kifaye de şu demektir. Bir topluluğa, bir cemaate farzdır. Bu cemaatin bir kısmı bunu yerine getirdiğinde diğerlerinin üzerinden düşer. Ama hiç kimse bu sorumluluğu, bu farzı yerine getirmezse oradaki, civardaki bütün herkes günah işlemiş olur, sorumluluğu olur. Onun için olabildiğince herkes cenaze namazını kılmaya gayret etmesi gerekiyor. Yanlış bir uygulama. Bizde genellikle erkekler cenaze namazını kılar. Aslında kadınlar da cenaze namazı kılabilir. Kılması da iyi olur. Bunlar uygun bir yerde cemaate uyarak veya cemaatten ayrı olarak da kılabilir. Biz genelde cenaze namazlarını tabii cemaatle kılıyoruz ama bazı insanlar ayrıca da cenaze namazını kılabilirler. Cenaze namazı diyoruz. Namaz olduğuna göre cenaze namazını kılacak olan kişinin abdestli olması gerekir. Abdestsiz, yani temiz olması gerekir. Bu da gusül abdesti olacak ve normal abdestini de almış olacak. Cünüp olan, cenabet olan kişi cenaze namazı kılamaz. Ama sadece işte benim gusülüm vardı, işte iki gün önce gusül abdesti aldım, gusülüm bozulmadı. Ama abdest de almamız gerekiyor. Abdestsiz cenaze namazı kılınmaz. Cenaze namazı diyoruz ama bildiğimiz namazlardan farklı bir namazdan söz ediyoruz. Çünkü rükû ve secdesi yok, sadece ayakta kılınan bir namazdan söz ediyoruz. Onun için bazı alimler işte namaz değil de dua olduğunu söylüyorlar ama cenaze namazı namazdır. Onun için abdest almak gerekir. Sadece ayakta, yani kıyam halinde kılınsa bile abdestli olmak gerekir. Tekbir getiriliyor ve tekbirlerle birlikte cenaze namazının esası duadır. Yani namaz olmakla birlikte esası duadır. Onun için o esnada dualar okunur. İşte bilenler önce Sübhaneke'yi ve Celle Fenâuke ile okur. Yani önce tekbir alınır, ondan sonra Sübhaneke okunur Celle Senâuke ile. Tekbir alınır ellerimizi kaldırmadan. Birinci tekbirde ellerimizi kaldırıyoruz. Diğer tekbirlerde ellerimizi kaldırmıyoruz, başımızı oynatmıyoruz Hanefi mezhebine göre. Ve orada arada duaları yapıyoruz. İşte Sübhaneke'yi yaptık, tekbir aldık ellerimizi kaldırmadan, başımızı oynatmadan, sadece Allahu Ekber diyerek. Ondan sonra Salli Barik dualarını okuduk. Ondan sonra da tekrar tekbir alıp cenaze duasını okuruz. Cenaze duasını bilmeyenler başka dualar da okuyabilirler. Ve nihayetinde de işte Fatiha'yı okuyabilirler veya Rabbena dualarını okuyabilirler. Ve nihayetinde bir tekbir daha alarak ellerimizi kaldırmadan sadece Allahu Ekber diyerek selam veriyoruz. Böylece cenaze namazını yerine getirmiş oluyoruz. Bakın kolaycacık ama bizim samimiyetimizi, bizim ihlasımızı, bizim vefamızı, bizim müminliğimizi, Müslümanlığımızı ve en önemlisi bizim insanlığımızı ölçen ufacık bir ibadet. Ufacık ama değeri çok büyük. Onun için elimizden geldiğince cenaze namazına katılmaya gayret etmemiz gerekiyor. Cenaze namazına katılıp safa durup orada cenaze namazını kılmamız gerekiyor. Sadece cenazeye katılmak yeterli değil. Cenaze namazını kılmak da ayrı bir farz-ı kifayedir. Cenazeye katılmak güzel ama cenaze namazına da katılmak, cenaze namazını kılmak da ayrıca güzeldir. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz cenaze namazı kılarsak bizim için de cenaze namazı
kılınacaktır. Biz cenaze namazı kılmazsak,

yapsak bizim için de cenaze namazı kılmasını ummamız biraz hayal olur. Biz sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ki Cenab-ı Allah da başka birilerine bizimle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyi nasip etsin. Cenaze namazının ölen kardeşimiz için son derece önemli bir son görev olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve yaşayanlar için de hayatın geçiciliğini hatırlatan güçlü bir nasihat olduğunu unutmayalım değerli dinleyiciler diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayatlarınızın güzel ve bereketli olmasını ve son nefeste de imanı kamil ile bu dünyadan ayrılmanızı, son nefesinizi iman ile vererek ayrılmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek hoşça kalın, görüşmek üzere diyorum.